etmiş bunu. Güzel Efe, bir silahını da çöz. Mustafa, böyle mi yukarı?